0: 因为阿妈的你不要动，我一放一弄一弄一弄，好都过来来来来来弄的，不光来一点，没有干净吗？
1: 那这个把东西都阿拉干的，
0: 我阿拉干哦，我也是哇，我阿里我们过去也不放，因为阿妈的你不要动，我一放一弄一弄一弄，好都过来来来来来弄的。不光来一点，没有干净吗？
1: 那这个把东西都阿拉干的，
0: 我阿拉干哦，我也是哇。我阿里我们过去也不放，因为阿妈的生意不来动。我一放一弄一弄一弄，好都过来来来来来弄的。不光来一点，把东西困难我好说难弄掉不？马斯拉起来很好，人家都有光顾顾，别的别人需要别人，我有光顾顾哦。一个月是二十米用一两毛，你怎么不问个？Merci beaucoup.
1: Et la tienne, oui, Fofo.
0: 01 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 go para ko sans village tete ai mo komi de mo no yo no ma won dis ma ke ba se wu ke ba se yi a po ton ku no ko ko para ko ti yo me le ka dis de ku pa di no a won dis ma ton ki no e na para ko ko me di me le so ga le ma ga di ma no ku o se mi kan ko pa ko le a do a le ko mi ka e a ko ki me ba ki ti ko ti ta ki no di e ki e Opolo ba de pa ko don dile o mo ni e o se mi saria ti bona ko ju o ma su ta ki no ko ya e ka ile so no ko ya yi mo mo ba u du bo ye ko abule mo ya pe ku pe ndo u a je mo a ko ju ma pa le o wo wo le no ma do wo wo mo mo wo ya je bo a jo le me mi me re mu ko le do ga le u pa rapoche ya di ga te de la di pe
1: e o
0: C'est
1: un peu de fou. Et Vincent. Mais le 45 ans, donne-nous tout le monde.
0: Tu gare in me alle mai titole ya po divi di to e di quella roba sa si di lo insieme in casa e te vuole e il pure e le pure con le esame quel giorno ho me vinta si oggi pone quasi in giallo da qui e in sera e torno to gatto ma tu una con hai che budi vola qui metto una quella con la badanto Quoi, Sosial mereka itu kau sen riobo ibu leve apa sen bukan sen mama dia tuji kaget dia boleh naik kuku dok mereka di pasar saya tulen pun dia ambil tuji so tuh aku suatu kali tekan aku dari siapa pun yang ada lagi bukan saya dia tuji setelah dari solo kali saya kembali naik kuku bawa aku naik ni mo bateu a novia do Sazan para dar bem, estava quebrou o bobo. Estava no canto, a ponta de Gadeu, e lá e de um pedro de bom. O cara disse: é um itch que deu muito chalo, era do Nurai. E só me disse: você me tirou. Ali passava para acabar tudo que aí, o cara me tudo é. Lá quando todo o vídeo, aí eu não bebo, eu não bebo. E que eu não caminho, não bebo, eu não caminho, eu não caminho, eu quase olhei de meio.